0: Diyor çünkü.
1: Hatırlıyorum.
0: Aşma bana yedin, seni bildim pahalı.
1: Evet,
0: iyi bir daha.